Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Kars türküsüyle başlıyoruz. Sizin evler bizim kende daldadır. Kenan Tuna sizlerle.

Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Vurulmuş aslanım, şen olsun dünya. Hacı Taşan'dan alınan bu Kırıkkale türküsünü Sabahattin Gülümser'in yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli Aşık Çobani'den alınan Hasretim Yavruma Bir de Yarime Malatya türküsüyle devam ediyor. Belkıs Akkale sizlerle.

Seheryeli aşık daimiden alınan bir Erzincan türküsüyle devam ediyor. Bir seher vaktinde indim bağlara. Süleyman Yıldız sizlerle.

Söz ve bestesi Aşık Emrah'a ait bir türkü dinleyeceğiz Yıldırım Budak'tan. Nedir bu telaşın, nedir kederin?

Mehmet Ali Torun'a ait Sivas türküsüyle devam ediyoruz. Sabahtan erkenden gelmiş çeşmeye, Hayal Has'ın yorumundan dinliyoruz.

Oy benim sevduceğim, olur mu böyle keder? Sürmene yaylası da 15 doktora bedel. Hüseyin Dilaver'den Ahmet Yamacı'nın derlediği bu Trabzon türküsünü Arzu Akmeşe'nin yorumundan dinliyoruz.

Kayseri türküsüyle devam ediyoruz. Sürüler içinde sürmeli koyun. Kaynak kişi Hacı Taşan ve seslendiren Dilek Karadağ.

Rıfat Balaban'ın Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara yöresine ait Höyüklü'nün Edirafi Köşk Olsun türküsünü Senem Akdemir'in yorumundan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Hümayunim Akbenim, Serpil Kaya sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi Erdoğan. Baba Ocak Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrarlı üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi. Fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı Sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişme ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Efendim bütün türkü sever dinleyicilerimizi İstanbul'dan selamlıyoruz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Yeni uyananlara günaydın denilir, çalışanlara kolaylıklar ve yollarda direksiyon sallayanlara da iyi yolculuklar efendim. TRT Türkü'nün TRT Türkü'de Sabah İstanbul programının bugünkü yapımcısı Sevinç Demirkaya. Kumanda masasında Burhan Cengiz görev yapıyor. Ve mikrofon başında ben Fatih Öznur, saat 10'a kadar birlikte olacağız efendim. Her zaman olduğu gibi madem TRT Türkü'de sabahtasınız, bu saatten sonra lütfen radyonuzun ayarıyla oynamayınız ve bizi dinlemeye başlayınız. Birbirinden değerli sanatçılarımızın seslerinden türküler takdim edeceğiz bulunduğunuz mekanda. Türküler başlıyor sevgili dinleyiciler. Bediye Akar Türk'le başlıyoruz.

Bir Niğde türküsüydü, Mehmet Demirtaş'tan dinlediğimiz sevgili dinleyiciler. Şimdi Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Ankara çubuk havası var. Dama koydum yakacak, İstanbul Radyosu sanatçılarından dinliyoruz.

Özdemir Erdoğan'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Ankara'dan Bolu'ya geçiyoruz. Şimdi de Zara, Muzaffer Sarı Sözen'in Reşat Aker'den derlediği türküyü seslendiriyor. Estireyim mi?

Bir Çankırı türküsüydü Orhan Akalmaz'dan dinlediğimiz. Şimdi Sivas'a uzanıyoruz. Elif Türkan'ın türküsü, Gülseven Medar okuyor. Yüce dağ başından indiremedim.

Yol durumu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son yol durumunu paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler sizlerle. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ve 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16 ve 17. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ve 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33. ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometreleri arasında sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 17 ve 27. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Beşiktüzü Trabzon yolunun 55 ve 57. kilometreleri arasında Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkii yol yapım çalışması sebebiyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Yol durumu.

Merhum Ömer Şan'dan dinledik efendim. Sivas Yıldızı İli türküsünü ne güzel okumuş. Allah rahmet eylesin. Sevgiyle yad ediyor. Ve Zeynep Başkan'a geçiyoruz. Yine büyük hoca Nida Tüfekçi'nin eserini, Yozgat türküsünü, Akdağ Madeninden türküyü okuyor. Dersini almış da ediyor, ezber diyor.

Kubilay Dökmetaş bir Amasya türküsü seslendirdi. Tokat'tayız. Meliha Güneş bir Tokat türküsüyle sizinle. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Efendim TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimizde Emel Taşçıoğlu'ndan sonra efendim nereye geçiyoruz? Özür dilerim. Ne dinliyoruz? Melih Güneş'ten sonra Erol Köker'e geçiyoruz. Pınar sağdaymışız efendim.

0: TRT Türkü. Hava durumu.
1: Saatimiz 8'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son hava tahmin raporunu takdim ediyoruz sizlere. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey, yarın güney kesimlerde, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna geçelim. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Bursa 16-31, Çanakkale 19-34, İstanbul 19-30 ve Kırklareli 15-33 derece olacak. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Denizli 22-38, İzmir 19-33, Muğla 17-36, Uşak 15 ve 32 derece olacak.

Akdeniz bölgesi yine az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 24-34, Burdur 15-35, Hatay 21 ve 31 derece olacak. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ankara 15-32, Eskişehir 13-32, Konya 16-32 ve Nevşehir 13-29 derece olacak. Batı Karadeniz az bulutlu geçecek. Bolu 10-30, Düzce 15-29, Sinop 19-28 ve Zonguldak 17-24 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 14-33, Rize 18-26, Samsun 17-27 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 7-26, Kars 6-25, Malatya 14-34 ve Van 10-25 derece olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Diyarbakır 14-36, Gaziantep 18-35, Mardin 23-34 ve Şanlıurfa 24-37 derece.

Şahin Gültekin'i dinledik sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açan bütün dostlarımıza TRT Türkü'de sabahın ikinci saatinden selamlar, sevgiler sunuyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. İkinci saatimizde Şahin Gültekin'i dinleyerek başladık. Nursaç Doğan Işık'la devam ediyoruz bir Erzincan türküsüyle.

Önce Erzincan türküsünde Güven Yapar'ı dinledik. Ardından Elazığ türküsünü de Şerife Hatun seslendirdi. Şimdi de Malatya Arguvan'a gidiyor ve Cengiz Özkan'a kulak veriyoruz. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden.

8:26 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Birazdan Facebook'a bakacağız ve sizlerden gelen TRT Türkiye gördüğünüz mesajlara bakacağız. Ve de bir mesaj gönderen dinleyicilerimize türküler armağan etmeye başlayacağız. Belkıs Akkale'den Adana Çifte Tellisi'ni dinledik. Şimdi de Grup Türkiye'mden bir Gaziantep Urfa türküsünü dinleyelim. Ve Urfalıyam Ezel'den diyelim.

Efendim geçelim mesajlarınıza. Devrim Kaya'dan dinledik bu Adıyaman türküsünü. Mesajlar gelmeye başlamış çoktan tabii ki. Sabahın erken saatlerine itibaren yazmaya başlamışsınız. Efendim yine 300'ün üzerinde şu an mesajı olduğunu söyledi sevgili Sevinç. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi biliyorsunuz hepsini okumak istiyoruz. Bütün isimleri, yazanları seslendirmek istiyoruz. Ben o yüzden sizin tabii ki sevginize ve saygınıza güvenerek her zaman olduğu gibi sadece nereden yazdığınızı ve ismini söylüyorum ki herkesi de okumuş olayım diye. Pek çok uzun uzun mesajlarınız var, gönderdikleriniz var, sevdikleriniz falan ama hepsini okumak mümkün olmadığı için siz zaten beni böyle kabul ediyorsunuz. O yüzden buna güvenerek başlıyorum okumaya. Zaten sevdiklerinizi armağan edeceğinizi biliyoruz. Bütün TRT Türkü dostlarına gittiğini biliyoruz. Herkes herkesi biliyor ama TRT Türkü'nün Facebook sayfasına girer ve kendinize

görmek isterseniz oradan size gelen mesajları da çok güzel okuyabilirsiniz. Şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Sonra niye böyle oldu demeyin sevgili dostlar, zaten demezsiniz de güzel türküler size armağan edilince anlaşmış oluruz. Hüseyin Akdoğan'la başlıyoruz Ankara Sincan'dan. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den günaydın demiş. Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen. Bartın Çayırköy'ünden Sefai Özdemir. Tekirdağ'dan Dinçkan, Ahmet Dinçkan. Ali Yavuz bize göndermiş Yalova'dan ve Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den sevgiler diyor. İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den. İbrahim Kaçar Eskişehir'den, Denizli Yatağan'dan Selim Onay, Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar, Sakarya'dan Mehmet Çakmaktaş, Ormanbeyli Köyü'nden Tokat'tan İlyas Aydın. Tabii İlyas Aydın hassas olan şeyleri, özellikle bu aralar orman yangınlarını da yaşıyoruz pek çok bölgemizde. İsterseniz o güzel yazdığı şeyi, bunu okumak istiyorum. Pozitif bir ayrımcılık İlyas Aydın için. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için tabiatı koruyalım. Yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi demiş. Bir kamu spotu gibi yazmış İlyas Aydın. Teşekkürler. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden yazmış. İbrahim Özü Doğru Çorum'dan selamlar gönderiyor. Yatağan'dan Gürol Seçil Kara. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden Selahattin Özdemir. Konya Kulu'dan Hasan Güçlü. Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak. Balıkesir'den İsmail Hakkı Cansız. Hepinize teşekkür ediyoruz efendim. İlk gelen mesajlar bunlardı. Hemen sizlere ve sevdiklerinize bir türkü gönderelim. Mardin'den bir türkü çıktı kısmetinize. Yola çıktım Mardin'e. Sami Çelik okuyor.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Gülten Çadırcı seslendirdi efendim Bitlis türküsünü. Devam ediyoruz mesajlarınıza, nerede kalmıştık diye bakıyorum. Ankara'dan Abdurrahman Aksoy, Balıkesir'den İsmail Hakkı Cansız, Uşak'tan Mehmet Dayı, Bartın'dan Rıza Güneş, Ankara'dan Osman İnan, Ok Meydanı'ndan İstanbul'dan Osman Çayır, Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, Antalya Korkuteli'den Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz, Kayseri Bünyan'dan Mustafa Telli, Konya Bahçeseray Köyü'nden Ahmet Göğebakan, Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten, Zeki Özceylan Merzifon'dan, Kocaeli Gebze'den Akif Arslan da yazmış ve Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, Kayseri'den Hüseyin Coşkun, Burdur Esenevler'den Zeki Gün ve İzmir Çiğli Evka'dan Selcan, Zonguldak Kozlu'dan Köksal Kılıç, Ordu Mesudiye Güvenlik Köyü'nden Reçber Hasan Özkan, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden Rasim Salçık, Manisa Selendi Tavak Köyü'nden Turgut Akbaş, Mustafa İçer, Ordu'dan Leyla Çabuk, Osmaniye'den Fahri Özdemir ve Almanya'dan Hüseyin İseyin Şahin, Bursa'dan Trabzon'a yolculuk içinde olan İsmail Akgün. Teşekkür ederiz efendim yazdığınız mesajlar için. Bütün sevdiklerinize, dostlarınıza armağan bir türkü olsun bu Diyarbakır türküsü. Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Bir ceket isterim kolu dar ola.

0: Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinko'nun hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.
1: Devam ediyoruz efendim mesajlara. Abbus Bakır Atay Antakya'dan, İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden, Afyon İsçehisar'dan Recep Kalkan, İstanbul Esenler'den Adem Öçal, Acıp Hayam Kelekçi'den Hatice Ünal, Aydın Efeler'den Adnan Önem, Sakarya'dan Ömer Akaryalı, efendim Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay, Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, İstanbul Pendik'ten Salih Akova, Eskişehir'den Turgut Eren, Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Mersin'den Osman Büyükaslan, Aydın Sultanhisar ilçesinden Efeler Diyarı'ndan İnan Kaya, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından, Terme Kozluk Mahallesi'nden Osman Köz, Ayhan Arslantaş, Eskişehir'den Şaban Günhan, Burdur Tefenni'den İlyas Öztürk, Edirne'den Gülten Kaymak, Haşim Varol ve Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı, Mardin'den Mahmut Kalın, Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden Kazım Ülgü, Yozgat Güzelli Köyümüz'den Nevzat Akı, Denizli Çivril'den Yücel Çunkuş ve Çanakkale Çan'dan Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir. Efendim güzel bir türkü var kısmetinize çıkan, bir Kerkük türküsü Aysun Gültekin'den dinleyeceğiz. Altun Nızma Mülayim.

Ahmet Tuzlu'dan dinledik bu Kerkük Erbil türküsünü sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza devam ediyoruz. Bize yazan dinleyicilerimizi seslendiriyorum efendim. Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden Mehmet Çay, Mithat Kaykı Edirne Uzun Köprü'den, Şaban Dişli İstanbul'dan, Hatay Altınözü Koz Kalesi Köyü'nden Recep Utma, Muğla Dalaman'dan Sezgin Daşdemir, Eskişehir'den Tuncel Erol, Bafra'dan Rıza Yakın, Konya Karapınar'dan Hayri Merdane, İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden Osman Filizli, Manisa Muradiye'den Günay Çelik, Uşak'tan Meral Özhan, Erzurum Hınıs Bellitaş Köyü'nden Sinan Kuruoğlu, İstanbul'dan Emine Atamer, Nurullah Çoban Aksaray İhlara Vadisi'nden yazmış, Mustafa Elduran Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'nden, Aydın İsa Beyli'den Ramazan Özündü ve Suna Koçak. Suna Koçak iki defa yazmış hem de unutmamış. Bunları da tabii ki sevgili Burhan'a ve Orhan Hakalmaz'ı istemiş ama şu an yok. Sevinç Demirkaya için. Onların isimlerini ayrı ayrı yazdığı için seslendirdik. Sonra da beni unutmamış, başım kel dememiş. Bana da yazmış. Teşekkür ediyoruz efendim. O zaman türkünüz gelsin diyelim. Kendimize de armağan etmiş oluyoruz böylelikle. Nurullah Akçayır var bir Erzurum türküsünde. Hey ağalar, hangi derde yanayım diyor.

Üçüncü saatimize başladık ve devam ediyoruz. 9:10 geçiyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Vedri Aysel'den bir potpuri dinledik. Potpuri'nin aslında Türkçe karşılığını bir türlü aramızda da tartışıyoruz ama türlü mü desek, ortaya karışık mı desek karar veremedik. Siz lütfen kabul buyurunuz. Hiç sevmiyorum bu kelimeyi ama mecburen kullanıyoruz. Potpuri diye bir Fransızca kelime. Neyse biz gene bu güzel türküler için teşekkür ederim. Suna teyzemize Didim'den de teşekkür ediyoruz efendim. Ve devam ediyoruz mesajlarınıza. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu. Giresun Espiye Güzelyurt Köyü'nden Hacı Ayaz. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Mehmet Ali Akyıldız. Niksar'dan Selami Kabakçı. Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci. Zonguldak'tan Ayhan Ozan, Serap Çöl Kuşu olsa gerek, Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den, Gebze'den Murat Şükür, Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesinden Hamza Akkurt, İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu, yine İzmir'den Zehra Bıçakçı, Gümüşhane Bahçeli Beldesinden Maksut Tanış, Burdur Bayındır Köyü'nden Muhittin Çetinkaya, Afyonkarahisar'dan Hüseyin Erçolak, Veli Özdemir, Burdur Bucak'tan Ali Yöntem ve Eskişehir Gürol Yavuz. Selamlar, sevgiler öyleyse. Efendim şimdi de sırada ne var bakalım. Bir Hatay türküsü var, Nezahat Bayram'dan dinleyeceğiz. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Evet efendim, Hengin Koyuncu'dan dinledik sevgili dinleyiciler ve devam ediyoruz Facebook'tan gönderdiğiniz mesajlara ve bize yazanlara. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlar göndermiş. Ermenek Cuma Suyu Yaylası'ndan Vehbi Aksungur, Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Göller Diyarı'ndan Burdur'dan Yılmaz Kaygısız, Kocaeli İzmit'ten Serpil Demirci, Kayseri Develi'den Yusuf Öztürk, Behiye Özgür Paşalar Köyü'nden Uşak Karahallı'dan yazmış. Pendik Güzelyalı'dan İsmail Günerhan, Erzurum'dan Durak Çağatay, Van Erciş'ten Osman Çokyaman, İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan, Müjgan Kızılkaya, Aşk Efsa Türk Halk Müziği Korosu demiş. Şenol Özçelik nereden yazmış? Macaristan'dan yazmış. Çok teşekkür ederiz, bizden de size selam sevgiler. Ardahan'dan Ceyran Şimşek Ayar, Nezahat Bozkurt Kastamonu Çatalzeytin'den yazıyor. İstanbul Avcılar'dan Murat

Odabaşı, Anamur'dan Naim Bostan, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlı Dağ, Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz, Balıkesir Dursun Bey Hopanlar Mahallesi'nden Yüksel Bilgen ve Denizli'den Osman Yalçın, Karabük Safranbolu'dan Ramazan Şahin, Kastamonu'dan Niyazi Arı ve Eskişehir'den Turan Akman Erkılıç. Teşekkür ederiz efendim mesajlarınıza, yazdıklarınıza. Bütün sevdikleriniz için şimdi Sevcan Orhan bir Kayseri türküsü okuyacak. Daha senden gayrı aşık mı yoktur?

Celal Bakar'dan dinledik efendim Kayseri türküsünü. Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen, Bursa Orhaneli'den Ali Asa, Eskişehir'den Zeki Gül, Konya Akşehir'den Can Kurtaran Köyü'nden Mustafa Uyar ve neredenmiş? Ağından Gürhan Gündüz yazmış bize efendim. Teşekkür ederiz. Güzel bir türkü de sizin için armağan edelim. Kilis türküsü var sırada. Esra Er Ekinci'den dinliyoruz. Zeytin Yaprağı Yeşil.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Efendim dinleyicilerimizin gel artık Sabahat Aslan dediğini duyar gibiyiz. Onun bir türküsünü gönderdik. Gelecek efendim haftaya sizinle birlikte vuslata ereceksiniz. Ve de dediğim gibi hakkıyla mesajlarınızı okuyup seslendirecek büyük ihtimal benim gibi değildir kendileri. Sevgili dostlar teşekkür ederiz. Kulağını çınlatmış olduk Sabahattin Aslan'ı bu türküyle. Ve biz geçelim mesajlara yine. Nereden ne gelmiş bakalım efendim. Ümit Kaya Çelebi Van'dan selam göndermiş. Nide'den Fikret Dikmen. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır. Refahiye'den Hacı Tosun. Tokat Zile'den Okan Ulay. İskilip'ten Recep Bodur. Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden Adnan T. Konya Güney Sınır'dan Ormancı Mustafa Şiş. Ve İzmir'den günaydın diyen Maya Türköz. Gediz Yenikent'ten Fevzi Yılmaz ve Antalya Aksu'dan Uğur Heybeli. Isparta Senirkent Ulubey Köyü'nden Kadir Çankaya ve İstanbul Üsküdar'dan Muttalip Koçak. Sıradaki türkü sizin olsun. Bakalım kısmetinize ne çıkacak?

Mustafa Özcan'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Selcan Selcan İzmir Çiğli'den yazmış. Kayseri'den Davut Güleç. Berlin'den Malik Yapar. Safranbolu'dan Emine Yarar. Ahmet Özçelik nereden yazmış? Mersin Erdemli'den. Teşekkür ederiz efendim. Sizin de ömrünüze bereket olsun. Bu cümleyi çok severim, okumuş oldum. Afyon Sandıklı'dan, Emirhisar Köyü'nden Şükriye Sümeyye Türker. Şimdilik mesajlar bunlar. Daha gelirse okuyacağız tabii ki. Bu türkü de sizlere gelsin. Ümit Tokçan seslendiriyor.

Efendim bugün de 3 saatlik beraberliğimizin son dakikalarındayız. Teşekkür ediyoruz öncelikle bizi dinlediğiniz ve tercih ettiğiniz için. TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan bugünlük sona eriyor. Yarın yine aynı saatteki randevumuzu unutmuyorsunuz. Yarın buluşmak üzere biz sizlerden sevgiyle ve türküyle ayrılacağız. Sevinç Demirkaya bugünkü programımızı hazırladı. Burhan Cengiz sesimizi ulaştırdı. Ve ben Fatih Öznur radyomuzun sesi oldum. Teşekkür ederiz efendim bir kez daha ve güzel türkülerle başlayan programımız güzel bir türküyle nihayetlenecek ama TRT Name'de devam ediyoruz her şeye.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Sivas Şarkışla yöresine ait Havalanma Telli Turnam türküsünde geçen baz sözcüğü. Şahinim var, bazlarım var, baharım var, yazlarım var, yare tenha sözlerim var, ben diyemem ele karşı, diyor türkümüz. Burada geçen baz kelimesi doğan olarak da bilinen yırtıcı kuştur. Ancak Anadolu'da anlamı yöreden yöreye farklılık gösterir. Ekmek ya da yufka açmak için somun haline getirilmiş hamur, iri, gösterişli, güçlü, kuvvetli ya da işlenmemiş tarla gibi anlamlarını da görebiliriz. Şimdi bir yıldız çeşitlemesi olan türkümüzü Ahmet Turan Şan yorumuyla dinliyoruz. Havalanma telli turnam, uçup gitme yele karşı, zülüflerin tel tel olmuş, döküp gitme ele karşı.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, baba ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrarla üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlara öncelik verilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi, fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı, terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırı ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adana Emniyeti

koşullara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsle karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada 23 kişi yaralandı. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Haberleri dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Benim Türküm.
1: Adım Mehmet Ali, soyadım Özkan, memleketim Aydın. Türküm dersini almış da ediyor ezber. Ev arkadaşım Mert Akyol'a armağan ediyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Ben Alaaddin Yılmaz, 81 yaşındayım, Bartınlıyım. Bu türkü benim geçtiğim hatırla diyor. Çalarsanız çok sevinirim. Adı Lambadaşız Yanmaz mı?

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba, ben Zeliha Sivri, Uşak'tan arayan. Size bir türkü söylemek, çalmanızı istiyorum. Mazdaş Türk'ün sesinden söylerseniz sevinirim. İyi günler. TRT dinleyicilerine, hepsine de armağan olsun. Hepinize de çok selam olsun. Hadi Allah'a emanet olun.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Merhaba TRT Türkü ve TRT Türkü'yü dinleyen bütün Türk halkına hayırlı günler diliyorum. Benim sizlerden isteğim Alekber Çiçek'ten Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma. Türkünün bendeki hatırası, anıları oldukça fazla. Rahmetli annem, rahmetli babamla beraber dinlediğimiz, Fındık Bahçesi'nde çalışırken TRT Erzurum Radyosu'nda dinlediğimiz türküler benim için çok değerli. Biraz mırıldamak isterim affınıza sığınarak.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Selam olsun TRT Türkü çalışanlarına ve türkü seven herkese. Ben Doktor Süleyman Doğar. Bu programı seviyorum ve katılmak istedim. Beni etkileyen türkü çok ama içlerinden bir tanesi her zaman severek dinlediğim türkü.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Sivas Koylihisar Kavacık köyünden İstanbul Kağıthane'de oturan ben Alim Ocak. Bu söyleyeceğim türkünün anısı, ben köyde çobancılık yapıyordum. 52 seneden beri köyümü görmedim.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Biraz Üngüce İlit Köyü'nden ben Adem Yılmaz. Yılların hasreti ve özlemini beraber sizden bir türkü istiyorum. Gençliğimde bu türküyü çobanlık yaparken söylüyordum. Bu türküyü çalarsanız sevinirim ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba TRT Türkü, ben Zafer Akput. Yine gönlüm hoş değil, türküsünü istiyorum.

0: hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Ferhat Yapek.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Değerli TRT Türkü dinleyicileri, ben Ankara'dan emekli öğretmen Muharrem Er. Şimdi sizlere beğeneceğinizi umduğumuz rahmetli Muhlis Akarsu'dan alınan güzel bir türkü seslendirmeye çalışacağım. Yanarım da ben ömrüme...

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Merhaba, ben Trabzon'dan Ceren. Dayım Ali ve annem Günay adına Neşet Ertaş'tan Kesici türküsünü istiyorum. Kesici biçilir mi? Sular soğuk biçilir mi? Zaten hayat çok zor, amacım keyifli dakikalar geçirmek.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturdu. Durduğunu kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. 12 Eylül 1980 cuntacıların Türk demokrasisine, Türk milliyetçiliğine darbe vurduğu gündür dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, millet iradesinin gasp edildiği 12 Eylül askeri darbesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Çelik, vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz dedi. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan sözleşmeli Erziyar Koparan için 5. Hudut

0: yaralandı.
1: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinin Fethi Kabir için açılma işlemi başladı. Ölümünde üçüncü kişilere müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar Dağı da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin ilerlemesiyle Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen gemi sayısında düşüş yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Amerika Birleşik Devletleri'nin abluka ve saldırıları durdurması halinde Hürmüz'ü açacaklarını söyledi. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresinden seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Yıldız Demirkol Savaş ve Vahit Alkır'dan dinleyeceğiniz Bayburt yöresinden bir türküyle başlıyoruz. Deli kız senin geliyor, sine de neler geliyor, sine de çerez geliyor. Haniye niye gelmedi, geldi de geri döndüler. Ne kusurumu gördüler, oğlan çolak dediler.

Abdülvahit Güzecioğlu'ndan alınan Kerkük türküsünü Melih Güneş'in sesinden dinliyorsunuz. Maral çıkmış dağ başına, seher vakti güle güle, sağ eliyle sol döşüne güller takmış güle güle.

Sırada Antalya Akseki yöresinden derlenen düğün türküsüyle Ahmet Yakar var. Sandalye getirin, gelin otursun. Çağırın kızın anasını, eksiğini görsün. Bitmeyen işleri felek bitirsin.

Peşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin huysuza, durmasın gelsin. Varmasın kötüye, asılsın ölsün. Ah kötü adamın, var ömrünü yok eder. Ankara Kızılcahamam yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyle Fatma Topçu sizlerle.

Kestanenin irisi geçti kızlar sürüsü. Sürüsünden fayda yok, yaktı beni birisi. Gürsoy Babaoğlu, Nevşehir Ürgüp yöresinden derlenen bu türküyle sizlerle.

Çankırı Eldivan yöresinden derlenen türküyü Emine Koç seslendiriyor. Eldivanın kirazı, dosta gider birazı, artık çekemez oldum bana ettiğin nazı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal'ın sesinden Gagavuz Halk Türküsü dinlediniz. Sura Beygir. Şimdi de solistimiz Elvan Sevim'den dinleyeceğiniz Şanlıurfa türküsüyle sizleri buluşturuyoruz. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine kapıldı düştü gönlüm.

düştü gülümüz, ötmüyor bülbülümüz. Sen orada, ben burada, geçti cahil ömrümüz. Aşık Veli Aydın'dan alınan Tokat Yöresi türküsünü Vahit Alkır seslendiriyor.

sözün, sesin ve sazın üstadı Neşet Ertaş'ın sesi ve sazından dinliyorsunuz. Şu garip halimden bilen İşveli Nazım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzüm, ey ceylan gözüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Solistimiz Zehra Ganioğlu, Huşenk Azaroğlu'ndan alınan Azeri türküyle radyolarınızda. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz, bir guru sözden ötürü yarla dalaşmak olmaz.

sırada bir Kerkük türküsü daha var. Özcan Özger söylüyor. Süsenin mahmur yakası, yoktur da yarın vefası, çoktur o yarın cefası, hacı mollası becesi, diye diye dilden oldum, baka baka gözden oldum, diye diye dilden oldum, gide gide yoldan oldum.

Adıyaman yöresinden Mustafa Ercan'dan Bilal Ercan'ın derlediği türkümüzü Gülseren Erdağ seslendiriyor. Durnalar dizi dizi, aşar dağ denizi, uçun sulama doğru, Dilan'ım bekler sizi. Gel gel dedim Dilan'ım, ben yoluna kurbanım, seni alır kaçarım, vermezse anan hanım.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana değil, lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Merhaba sevgili dinleyenler. Merhaba TRT Türkü dostları. Anadolu'nun sesi, sözü, hatırası türkülerimizle yeni bir Bizim Eller programından daha selamlıyoruz sizleri. Türküler bazen bir sevdayı anlatır, bazen gurbette kalanın hasretini, bazen de günlük hayatın içinden küçücük bir ayrıntıyı ele alır. Yıllarca dilden dile söylenecek bir ezgiye dönüşür. Bugün Bizim Eller'de türkü yolculuğumuzu Elif Sucu hazırladı. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bugün Anadolu'nun farklı yörelerinden seçtiğimiz eserlerle gönülden gönüle uzanan güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk türkümüzü Gülhan Aksoy Karahancı söylüyor. Ülkerler, teraziler.

TRT Türkü. Muharrem Akkuş'un Erzurum yöresinden derlediği türküyü Turan Engin söylüyor. Tello gider, yan gider.

0: TRT Türkü.
1: Mustafa Gece Yatmaz'ın Muş yöresinden derlediği türküyü Ferman Boran Selik söylüyor. Kalenin Bedenleri.

Saatimiz 13.19'u gösteriyor. Canlı yayınımız Azize Gürses'in sesiyle Rumeli yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Çalın davulları, çaydan aşağıya.

TRT Türkü. Faruk Demir'in Ardahan yöresinden derlediği türkü Meryem Şen Ocak söylüyor. Aya baktım ay hani...

Saatimiz 13.28'i gösteriyor. Canlı yayınımız Melih Güneş'in sesiyle devam ediyor. Bir ay doğdu karşıdan, yar bakıyor damdan. Bir kez yanımdan gel geç, aklım al başımdan.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. Elif Sucu hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Hakan Ünal'ın sesiyle ayrılıyoruz. Aya bak nice gider. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, millet iradesinin gasp edildiği 12 Eylül askeri darbesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Çelik, vesayete karşı milletimiz sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz, dedi. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu ile ilgili fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu inceleme ile belirlenecek. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye

oldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara direktör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişme İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar Dağı da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin ilerlemesiyle Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen gemi sayısında düşüş yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise ABD'nin abluka ve saldırıları durdurması halinde Hürmüz'ü açacaklarını söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili türkü dostları. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla yine birlikteyiz. Anadolu'nun dört bir yanından yükselen türkülerin izinde kimi zaman bir sevdanın, kimi zaman bir hasretin, kimi zaman da yılların ötesinden bugüne ulaşan bir hatıranın peşine düşüyoruz. Her yörenin kendine özgü sesi, sözü ve ezgisiyle ayrı bir hikaye anlattığı bu güzel yolculukta türkülerimizi sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta da farklı yörelerden derlediğimiz birbirinden güzel eserlerle sizlere eşlik edeceğiz. Öyleyse sözü türkülerimize bırakalım, gönlümüzü Anadolu'nun eşsiz ezgilerine açalım. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan Türkü Diyarı'na hoş geldiniz. Türkü kimi zaman bir sevdanın sözünü taşır, kimi zaman ayrılığın hüznünü. Bazen de insanın içine umut bırakan sıcacık bir ezgiye dönüşür. Görmedim alemde bir benzerin ey güzel ve Urfalıdır benim yar adlı eserlerle selamladık sizleri. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Programın yönetiminde yapımcı arkadaşımız Deniz Özalp bizlere destek oluyor. Teknik yönetimde ise yayınımızı sizlere ulaştıran kıymetli isimler Uğur Ekmekçi ve Mahmut Bayhan. Mikrofon başında ise ben Ahmet Oğuz Gözel. Bizleri dinleyen tüm türkü dostlarına sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Efendim dilerseniz TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mali İcra Topluluğunu takdim edelim sizlere. Her biri gönüllerden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumcular. Şef Bilal Samancı bizlerle, yine solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Vuran ve Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz. Bağlamada Erdal Yaşar ve Furkan Demir bizlerle, Ud'da Ulaş Arslan, Keman'da Ömer Bengül, Kanun'da Hasan Bükülmez, Kaval Ney ve Zurna'da Serdar Özdemir, Bas Gitar'da Bilal Ekin, Mey ve Duduk'ta Önder Işık, Ritim Sazlar'da

İsa, Bendir ve Defte Halit Akkuş, Darbuka'da ise Veysel İlgin yine bizlerle. Kıymetli türkü dostları, şimdi sizleri Elazığ yöresiyle buluşturacağız. Elazığ'ın kendine has ezgi dünyasında güzel türküler nesilden nesile aktarılarak bugünlere ulaşmıştır. Solistimiz Mehmet Koca, kaynak kişisi Aziz Şenses olan Evlerinin Önü Lale Bağıdır adlı eseri seslendirecek. Keyifle dinlemeniz dileğiyle.

solistimiz Mehmet Koca'ya teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, şimdi türkülerimizin izini Diyarbakır'dan Kerkük'e uzanan bir coğrafyada süreceğiz. Önce Diyarbakır yöresinden söz ve müziği Torun Bedih Yolu'a ait olan Nerede Olsam Ararım Can Heyran Diyarbakır adlı eser dinleyeceğiz. Ardındansa Kerkük yöresine gideceğiz. Tabii türkülerin haritası olmaz derler. Çünkü sınırlar çizilir, şehirler değişir ama türkülerin yolu kapanmaz. Kerkük'ten yükselen bir hoyrat yılları aşar, gönülden gönüle, dilden dile ulaşır. İşte öyle bir eser dinleyeceğiz şimdi. Kaynak kişisi Fahrettin Ergeç olan Geceler Zar Geceler adlı eser. Bu iki eseri, bu güzel eserleri TRT Kap Diyarbakır Radyosu Mali İcra Topluluğu sizler için seslendiriyor.

Kıymetli dinleyenler, Şanlıurfa sıra geceleriyle, hoyratlarıyla, gazelleriyle ve uzun havalarıyla müziğin hafızasında ayrı bir yere sahip. Burada türküler dinlenir, meşk edilir, paylaşılır, yaşatılır. Bir sazın teline dokunduğunuzda sanki şehrin geçmişinden bir ses bugüne gelir. Tabii türkülerin gönül dili bazen tek bir cümleyle de koca bir sevdayı anlatır bizlere. Şanlıurfa'nın köklü müziği...

geleneğinden gelen bir eserle yolculuğumuza devam ediyoruz. Solistimiz Süleyman Alan, kaynak kişisi Bakır Yurtsever olan Dön Beri Dön Beri de Yüzün Göreyim adlı Şanlıurfa türküsünü sizler için seslendiriyor.

Kıymetli dinleyenler, saatler 14.33'ü göstermekte. 33 medeniyete ev sahipliği yapmış Kadimşehir Diyarbakır'dan Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Müzik Stüdyosu'ndan Türkü Diyarı programını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yine Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın ilçelerinden Çermiye, oradan yine Diyarbakır'ın güçlü türkü geleneğine uzanacağız. İlk olarak Diyarbakır Çermik yöresinden kaynak kişisi İzzet Altınmeşe olan Kurban Olam Ben O Kaşı Karaya dinleyeceğiz. Hemen ardındansa yine Diyarbakır yöresinden yine kaynak kişisi İzzet Altınmeşe olan Güzellerin Sultanısın Leyla. İki güzel Diyarbakır türküsünü TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mali İcra Topluluğu sizler için seslendiriyor. TRT Türkü frekanslarında dinliyorsunuz efendim.

Kıymetli dinleyenler, Elazığ, Doğu Anadolu'nun ortasında geçmişle bugünün yan yana yürüdüğü kadim bir şehir. Harput'un yamaçlarından baktığınızda yalnızca bir şehri değil, yüzyılların izini görürsünüz. Taş sokakları, eski konakları, Ulu Camisi ve o kendine özgü şehir dokusuyla Harput, Elazığ'ın hafızasını taşır. Bir yanında Keban Barajı, Baraj Gölü'nün geniş maviliği, diğer yanında ise dağların sessizliği. Elazığ'da şehir hayatının telaşıyla doğanın sakinliği birbirine karışır. İnsanın da ise Anadolu'nun o tanıdık sıcaklığı vardır. Misafirperver, samimi ve sofrayı da paylaşmayı bilen insanlardır. Sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi Elazığ'da da türküler yaşanmışlıkların ve duyguların sesi olmuştur her daim. Şimdi yine Elazığ yöresinden söz ve müziği Vasfi Akyol'a ait olan güzel bir eser geliyor. Solistimiz Emre Sevim, Meteristen İneydim adlı türküyü sizler için seslendiriyor.

güzel icra için Emre Sevim'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye diyarında yolumuz iki farklı yöreye daha uzanacak. İlk durağımız Ağrı. Kaynak kişisi İsmet Koçkar olan Gule Uyan Sabahtır adlı eserle Ağrı'nın ezgi dünyasına konuk olacağız. Ardından Adıyaman yöresinden kaynak kişisi Ragıp Binzat olan Altın Yüzüğüm Kırıldı adlı türkü gelecek. İki farklı yöreden iki güzel eser. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'ndan geliyor sizlerle efendim.

Kıymetli dinleyenler, TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bugün de artık sonuna geldik. Şimdi ise programımızın son bölümünde TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mali İcra Topluluğu'nun sesinden Halaylım Leyla'da da Gırmadaş'ın kenarı, başında Puşan Kurban ve Çıkam Nemrut Dağı'na adlı eserleri dinleyeceğiz. Sizleri tabi bu güzel türkülerle baş başa bırakırken programımızın hazırlanmasında emeği geçen, türkülerimizi yaşatan ve gelecek kuşaklara ulaştıran bütün sanatçılarımızı tekrar bir sizlere hatırlatmak istiyorum. Şef Bilal Samancı'ydı efendim. Solistlerimiz yine Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Vuran, Mehmet Koca bizlerleydi ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz. Bağlamada Erdal Yaşar ve Furkan Demir vardı. Ud'da Ulaş Arslan, kemanda Ömer Bengül, kanunda Hasan Bükülmez, kaval ney ve zurnada Serdar Özdemir, bas gitarda Bilal Ekin, mey ve dudukta Önder Işık, Halit Akkuş, bendir ve defte, darbukada ise Veysel İlgin vardı. Tüm sanatçılarımıza, saz ve söz ustalarımıza, mahalli icra topluluğumuza gönülden teşekkür ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırlamıştı. Programın yönetiminde yapımcı arkadaşımız Deniz Özalp bizlere destek oldu. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşlarımız Uğur Ekmekçi ve Mahmut Bayhan'dı. Ve mikrofonda ise ben Ahmet Oğuz Gözel. Diyarbakır'daki Şark Bülbülü Celal Güzel Ses stüdyosundan Türkiye'nin dört bir yanına ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Bir başka Türkü Diyarı programında birbirinden güzel ezgilerle yeniden buluşmak dileğiyle diyelim. Tekrar hatırlatalım. Halaylım Leyla'da Gırmataş'ın kenarı, başında Puşan Kurban ve Çıkam Nemrut Dağı'na isimli eserlerle sizlere veda edeceğiz. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Karadeniz'den programına hoş geldiniz. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Ben Yiğit Yavuz. Teknik yönetimde Murat Çelik var. Güzel türküler sunacağız size. İlk olarak Zinet Sönmez ve Ali Haliloğlu radyonuzda. Budadım Dikenli'yi.

Samsun'a selam gönderen Çankırı türküsünü Erol Köker seslendirecek. Kaynak kişiler Urgancı Hüseyin ve Dobi Ahmet. Samsun iskelebaşı, hilaldir yarın kaşı.

Selcan Kökçen Şahin Manisa Akhisar türküsünü seslendirdi. Şimdi Musa Eroğlu sözleri Pir Sultan Abdal'a, bestesi Nevzat Üçyıldız'a ait çalışmayla karşınızda. Aşağıdan gelen telli turnalar. İçinizde telli turnam yok benim. Yarandan yoldaştan soran olursa yine sol yanımda derdim çok benim.

Kırıkkale Keskin yöresine ait Bahri İlhan'dan alınmış türküyü Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyelim. Sunay'ı da deli gönül Sunay'ı, ben yoluna terk elledim Sıla'yı. Armağan gönderdim telli turnalı, iner gider bir gözleri sürmeli.

Erdal Erzincan'ın icrasıyla Iğdır yöresindeyiz. Dost bağında açılıp gül, sarılıp da güle, kızlar takmış teline gül, gelir hep sallana sallana.

Sinop yöresi türküsünü Koro'dan dinledik. Şimdi Isparta yöremizden bir türküyle Emine Akmeş'e bizlerle. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze. Oğluna meyil verdim, darılma hanım teyze.

Cemal Alemdar'dan alınmış Gümüşhane türküsüne yer verelim. Canan Kılıç söylüyor. Karşı dağlar bizimdir, kara salkım üzümdür. Koy büyüsün annesi, belki kısmet bizimdir.

Ahmet Günday Çorum Alaca türküsünü seslendirdi. Şimdi yöremiz Edirne. Nevzat Güyer'den alınmış ezgiyi Neriman Altındağ Tüfekçi'den dinleyelim. Amandaylar, yol verin abeyler.

Karadeniz'den programını hazırlayan ben Yiğit Yavuz ve teknik yönetimdeki Murat Çelik veda ediyoruz size. Son türkümüz Saffet Genç'ten gelecek. Maçka, neşeli maçka. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı. Türkiye bugün vesayetçi bir yapıdan çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke dedi. Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu. Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını da hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmaya başladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Siyasilerden de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye

dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Udut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, saat 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde ibre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran Devlet Başkanı Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, ABD abluka ve saldırıları durdurursa Hürmüz boğazını açarız dedi. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri başlıyor. 12 Eylül Cumartesi gününde hafta sonunun huzuruna, Cumartesi'nin güzel enerjisine türküler eşliğinde merhaba diyeceğiz. Ve saat 17'ye kadar sürecek bugünkü programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi dinlemekte olan, türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Haftanın bütün yorgunluğunu bir kenara bırakıp türkülerimizin eşliğinde biraz soluklanmaya, geçmişten bugüne uzanan ezgilerle gönüllerimizi buluşturmaya hazırsanız ilk türkümüzü dinletelim size. Sana

sanatçımız Hale Yamaner seslendirecek. Tabii bu bir Denizde Acı Payam türküsü. Belin başı tozlu mozlu, güzelleri badem gözlü.

Şimdi Neşet Ertaş türküsü var sırada. Özlem Özdemir seslendirecek. Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor.

Şimdi bir tokat Reşadiye türküsü var sırada. Nilüfer Sarıtaş seslendirecek. Ala çorap örmedim, ayağıma giymedim. Çok güzeller gördüm, kıymet gibi görmedim.

Kara köprün ağırlıktır, güzellik bir varlıktır. Şalaba giyinenler sevdiğine layıktır. Mustafa Savaş kaynak kişiymiş bu türküde. Mehmet Özbek derlemiş. Şanlıurfa türküsü, Doğan Demir'den dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Sırada Sivas Zara'dan bir türkü var. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp gidem gurbet ellere, ne sen beni unut ne de ben seni. Faruk Demir ve Gülşen Kutlu birlikte seslendirecek.

Saat 16.35, Akdeniz'in renklerinde birlikteliğimizi sürdürüyoruz. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Sıradaki sanatçımız Tolga Çandar, Denizin Dibinde Hatçem, Demirden Evler.

Akdeniz'in renkleri sona erdi. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okursundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Sevgili dinleyenler, bu akşam da Torosların eteğinden, Akdeniz'in incisi Mersin'den, buram buram kekik ve Akdeniz kokan esintileri size ulaştırmak için mikrofonlarımızın başına geçtik. TRT Çukurova Radyosu'nun sizin için hazırlamış olduğu Çukurova'dan programına hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, Çukurova'danı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Cavit Erden'in derlediği bir türkü, Mersin yöresinden bir türkü. Makbule Kaya söylüyor. Çattılar ocak taşını, vurdular döğün aşını. Çağırın gelsin babasını, yaksın oğlunun kınasını.

Nida Tüfekçi'nin Cavit Erden'den derlediği Mersin yöresinden bir türküyü Ahmet Günday söylüyor. Çaya vardım çay bulanık, eve vardım yer uyanık.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, Emine Koç'u Adana yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Nihat Erdağ başka bir Adana türküsüyle dinliyoruz. Ellere yar desem yar bana küser, yarim bir tanedir yarim eyleyim.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, şimdi de bir Kerkük türküsünü Yaşar Ülkü Beşgül'ün yorumuyla dinliyoruz. Çakma çak, çıramı yandırmamışım. Yarim için potin aldım, tekini yolda salmışım.

Sayın dinleyenler, programımız bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Lütfü Ortakkale'yi dinliyoruz. Kaleden kaleye şahin uçurdum, aşk şerbetini güzelim yara içirdim.

Sayın dinleyenler, saatler 17.25'i gösteriyor ve Çukur Adam programında bir Azerbaycan türküsünü Tuğba Gerin yorumuyla dinledik. Şimdi ise Ali Haydar Gül'ü bir Azerbaycan türküsüyle dinliyoruz. Sensiz uzun geceler yukum çekilir, üstüme dünyanın odu.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de Kazım Kalaycı'yı Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bugün ben güzeller şahını gördüm, giyinmiş kuşanmış al hal edilenmiş.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, programımızda şimdi de bir Rumeli türküsünü Havva Karakaş'ın sesiyle dinliyoruz. Ak güvercin olaydım, pencerene konaydım, penceren çok yüksekte, yar dizine konaydım.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de Rüstem Avcı bir Rumeli türküsünü seslendiriyor. Portakal oyamadım, tablaya koyamadım, gözünden öpe öpe tadına doyamadım.

Değerli dinleyenler, şimdi de Çiğdem Gürdal'ı Aksaray yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Karabiber aşma olur, bundan güzel kaşma olur.

Değerli dinleyenler, şimdi de Sultan Güler'i Mersin yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Akdevem düzden gelir, yükü Kıbrıs'tan gelir. Bir oğlan hasta düşmüş, birazcık kızdan gelir.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de Hilmi Yarayıcı'yı Nevşehir yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Taşa çaldım ayvamla narımı, hep harcadım elde olan malımı.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlık ve mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve programın son türküsünü sanatçımız Özgür Eren'den dinliyoruz. Ey su yolu, su yolu. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı. Türkiye bugün vesayetçi bir yapıdan çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke dedi. Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu. Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Siyasilerden 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, platformun 86 milyon vatandaşı ortak bir vicdan ağında buluşturacağını ifade etti. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İyilik Var Türkiye Gönüllülük Programı lansmanında konuştu. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek.

Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar bugün alan bilgisi oturumlarında ter döktü. Sınav maratonu yarın yapılacak 3. oturumda sona erecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde 2 ibre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran Devlet Başkanı Pezeşkian, ABD abluka ve saldırıları durdurursa Hürmüz Boğazı'nı aşarız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi. Kremlin, Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Flin Nefeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında veriyor. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arıyor. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de başladı. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

Türkülerde göç. Türkler, Orta Asya'dan itibaren göçebe yaşam tarzını büyük oranda benimsemişler. Zorlu yaşam tarzı, kıtlıklar ve sert iklim özellikleri Orta Asya'dan yoğun göçlerin yaşanmasına sebep olmuş. Türklerin daha ılıman iklim koşullarının bulunduğu Anadolu'ya gelmelerinin sebepleri işte bunlardır. Türk insanı hislerini, yaşayışını ve toplumsal ilişkilerini sazıyla nesilden nesile aktarmış. Yaşamın bir yansıması olan türküler, ayrılığın, özlemin, sitemin, neşenin kimi zamanda göç gibi toplumsal olayların sözlüğü olmuş. İşte böylece toplumsal yaşayışın önemli bir unsuru olan göç, farklı şekillerde türkülerde yer bulmuş. Göç olgusunun türkü yaptıran kısmı gurbet, hasret içermesindendir. Göç olayı, göçebe yaşama alışmış atalarımız için olağan bir yaşam tarzıdır. Göç, Türk toplumu için yiyip içmek kadar doğal bir devinimdir. Türkülerde anlatılan hikaye, göç olayının yoruculuğundan ziyade sonrasındaki ayrılık veya gurbettir, sıla özlemidir. Arşivimizden Ahmet Günday'ın sesinden tematik bir göç türküsüyle size veda ediyoruz. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü Sözlüğü sona erdi.

Kültür Akşamı. İyi akşamlar diliyoruz sevgili türkü severler. Bir türkü akşamına daha hoş geldiniz. Günlerden cumartesi akşamüstünü yakaladık. TRT Ankara Radyosu'ndan güzel bir Ankara akşamından sesleniyoruz.

sizlere ve bize eşlik etmenizi temenni ediyoruz. Elbette ki yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız sevgili dostlar. Eğer hazırsanız birlikteliğimizi başlatacağız. Her nerede olursanız olun türkülerimizle yanınızda, kalbinizde, mekanınızda olmaya çalışacağız. Programımızı İrem Çetinkol hazırladı. Teknik yönetmenimiz Aykut Yıldız. Mikrofonda ben Arzu Meli'ye ilk türkümüzü hemen buluşturalım sizlerle. Ardından tabii yine güzel güzel türkülerimiz saatler 20'yi gösterene dek sizlere bulunduğunuz mekanlara ulaşacak, kulaklarınızın pasını silecek. Seyhan Sultan'dan dinleyeceğiz. Ankara Çubuk Karaköy yöresine ait türkümüz. Dama koydum yakacak, şimdi tren kalkacak. Sen askere gidiyorsun, bana kimler bakacak?

saatlerimiz 18-14 radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyor ve TRT Türkü kanalında yayınlanan Türkü Akşamı'nı dinlediğinizi hatırlatmak istiyoruz. Evrim Kaşıkçı'dan dinleyeceğiz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü. Edirne'nin ardı baylar, piriç akar, sular çağlar, eşinden ayrılan yanar.

Sevda Nurhan şimdiki sanatçı konuğumuz ve çok sevilen bir Türkiye ses verecek. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer, benim ince belime yakışır gümüş kemer.

18.21'i gösterirken saatlerimiz şimdi de bu güzel türküyle Kırıkkale yöresine uzanacağız sevgili türküseverler. Mustafa Kemal Şimşek söyleyecek. Can özümden besmeleyi çekince, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkınca, yol yanmazsa ben yanarım sultanım.

Sevgili dostlar, Türkiye akşamını dinliyorsunuz. Adana yöresine uzanacağız. Kırıkkale sonrası Özgür Eren'in güzel yorumuyla İbrişim ölmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Tanrı'nın zalimleri münasip görmüyorlar.

Bir Karadeniz türküsü dinledik, bayağı Şahin seslendirdi. Batum'dan Misul. Şimdi de Aysun Yıldız'a kulak vereceğiz. Bir Neşet Ertaş türküsü. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor. Sen orada, ben burada, böyle zor çekiliyor.

Saatlerimiz 18.48 oldu bile sevgili dostlar. TRT Türkü kanalında Türkü Akşamı programını dinliyorsunuz ve bir Kırşehir türküsüyle birlikteliğimiz sürüyor. Nazlı Öksüz seslendirecek. Köprüden geçti gelin, saç bağın düştü gelin.

Elif Buse Doğan'dan dinledik Aşağıdan Gelen Telli Turnalar. Şimdi de Musa Eroğlu'nun sesi ve yorumuyla Telli Turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına.

saatimiz 19.13'ü gösterirken TRT Türkü'de Türkiye Akşamı programında şimdi de Zara'yı konuk edeceğiz. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa.

Ve şimdi de Emine Kuş Kara'ya vereceğiz mikrofonumuzu. Türkü akşamında İzmir Bergama yöresine uzanıyoruz bu türküyle. Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık, düşünmeden söz verdik, biz sizi bir adam sandık.

Antalya Elmalı yöresinden güzel bir türküyü Olcay Köker ve Erol Köker birlikte seslendirecek. Akızım sana potin alayım mı?

Sevgili türkü dostları, türkü severler, Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 20'yi gösterene dek TRT Ankara Radyosu'ndan güzel türküleri sizler için kanatlandırıyoruz efendim. Bir Balkan türküsü var şimdi de sırada. Ayşe Engin Aslanca seslendirecek. Mavrova'dan aldım sümbül bir okka nohut. Al beni bre sar more sümbül yanında uyut.

Türkünüz Remziye Akkaplan'dan alınmış, Turgay Başyay'la seslendirecek. Giderim kırağınan, gül yoldum orağınan, gül mevsimi tez geçer, kavuşak sağlığınan.

Geldik bu akşamki beraberliğimizin sonuna sevgili türkü dostları, ama yarın akşam sizlerle Ankara Radyosu'nda yine aynı saatte buluşmayı umarak ayrılıyoruz huzurlarınızdan ve güzel bir türküyle ev sağlıyoruz yine. Birlikteliğimizi İrem Çetinkol hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Aykut Yıldız'dı. Mikrofonda ben Arzu Meli. Her şeyin gönlünüzce olabileceği güzel, keyifli bir hafta sonu akşamı diliyor ve huzurlarınızdan Ali Çakar'ın seslendireceği keyifli bir türküyle ayrılıyoruz. İğne attım tarlaya. Hoşçakalın.

0: Sözün sözü.
1: İyi akşamlar. Ruhu içine de sığmayıp dışına da dar gelenler. İyi akşamlar. Kapıyı görüp kalkıp çıkamayanlar. Pencereye elini uzatamayanlar. Tavanla dertleşenler. Başı yastığa düşmeden uyuyanlarla ruhu bedenine büyük gelenler arasında sıkışıp kalanlar. İyi akşamlar. Biraz geç de olsa vaktinde gelmiş gibi karşılananlar. Evinden en fazla balkon kadar uzaklaşanlar. İyi akşamlar. Balkonu salona, salonu mutfağa, mutfağı koridora ve her şeyi birbirine katanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Kubilay Dökme taş yorumuyla Asr-ı Gurbet harap etti köyümü ve Neşet Ertaş yorumuyla Bir Dost Arıyorum isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, bulunduğunuz şehirde özlediğiniz şey 20 yıl önce yağan o kar yağışı değildir. O kar yağarken ona birlikte şahit olduğunuz sevdikleriniz ve o akşam yemeği, TV'deki film, Sedir'deki babaanne, penceredeki parmaklıklardır. Belki de ailece oynadığınız kar topudur. İnsan geçmiş zamanı bundan dolayı özler. O geçmişte kalan şeyi güzel kılan kim varsa onu. Bir çay bahçesini de çayından dolayı değil, kiminle içildiğinin hatırıdır özleten. Sonrası malum, türküde geçtiği gibi. Zaman böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de, beni değil kendini de unutursun mihribanım. Geçti sandığımız şeyin duygusu geçer de bilgisi kalır. Ki bu anlamıyla bu da bir rahmettir. Düşünsenize o olayın acısını. İnsan o acıyla ne kadar yaşar ki? Acısı geçer de sadece adı kalır, bilgisi kalır.

Aşık Ali Kızıltuğ yorumuyla Geçer Ali ve Faruk Demir yorumuyla Keziroğlu isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, üzerinden çok uzun zaman geçer de bir gün düşer hatırınıza. Sonra yaşadığınız onca şeyi değil, hepsinden sonra hala nasıl delirmediğinizi düşünürsünüz. İnsan

yükü kaldırabileceğimiz umudunu arttıran bir duygudur. Demek ki var bir yolu ama ben o yolu henüz bulamadım. Demek ki bir kapısını bulup çıkacağım bu yaşadıklarımdan. Elbet ömrümün aralık kalmış bir kısmından çıkıp yeniden yakalayacağım hayatı bir yerinden. Demek ki yürüyeceğim, yürüyeceğim, yürüyeceğim. Bir yol çıkacak karşıma. Sonra durup derin bir nefesle işte burası diyeceğim. Özün sözü, asla kaybetmeyelim umudumuzu. Madem ki hala nefes alıp verebiliyoruz, o halde mutlaka vardır bir yolu.

Bizim Eller isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, kimi zaman yolun bundan sonrasını yoldan çıkarak yürümek isteği düşer insanın zihnine. Her şeyin rayından, yolundan çıktığını düşünürüz de belki de aslında yolun o olması gerekebileceğine inanmayız. İnsan neden ve sonuçlar için tüm sebepleri elinde tutmak isteyen bir varlık. Sanki ne oluyorsa aklımızın alması gerekiyormuş olması gibi. Oysa 2 kere 2'nin 4 değil, bazen 44, bazen 2044 ettiği, bazen de hiçbir şey etmediği zamanlar vardır. Öyle zamanlar olur ki boşa koysanız almaz, doluya koysanız dolmaz. Elimizden geldiği kadarız. İnansak da inanmasak da kadere teslim olan kederden emin olur. Kısacası elinizden geleni yaptınız. Yormayın o güzel gönlünüzü.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Perdelerde her bir nota, sus sazım.

Ekim Büyükkaya yorumuyla Gine Gam Yükü'nün kervanı geldi ve Güler Duman yorumuyla Sazım isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, köprüler durup manzarayı izlemek için değil, yolun, yolculuğun devamı için vardır. Hayatımızda da öyle sayısız duygu vardır, tam da o köprü gibi. Kalmak için değil, bakmak, yaşamak ve devam etmek için. Arabamız köprüdür, evimiz köprüdür, işimiz köprüdür, şehrimiz köprüdür ve en nihayetinde dünya köprüdür. Bakarız, severiz, tebessüm ederiz ama bir gün mutlaka gitmemiz gerektiğini, gideceğimizi biliriz. Sahip olduğu her şeyi bir anda kaybedebileceğini bildiği bir duyguyla yaşayanlar kazançların en büyüğünü elde etmiş olurlar. Neyimiz varsa ya bir gün onlar bizi ya da biz onları terk eder ve gideriz.

Fatih Kısaparmak yorumuyla Güle Yel değdi ve Oğuz Doğan Cengiz yorumuyla Hacel Obası'nı Engin mi sandın isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ile birlikte sizlerle buluştuk. Önümüzdeki cumartesi akşamı Özün Sözü programıyla yeniden TRT Türkü'de buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola, hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkü Evi programıyla sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Yaşar Taner, kemanede Burhan Elmas, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak Kırşehir'deydik ve köprüden geçti gelin dedik. Şimdi ise Zile'ye gidiyoruz. İzzetli hürmetli bilirim seni diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Sadık Doğanay'ın güzel bir türküsüydü. İzzetli hürmetli bilirim seni dedik. Maltepe'den Ali Arslan ve ailesi için de bir türkü geliyor şimdi. Bu sefer Gaziantep'teyiz, Sarılar Köyü'ndeyiz. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Hüseyin Kırmızıgül'den derlemiş. Gönül gurbet ele varma diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Gaziantep'teydik. Gönül Gurbetel'e var mı dedik. Şimdi ise Sivas yöresine gidiyoruz. Mahmut Erdal'dan derlenmiş. Mah cemalin güneş midir, ay mıdır diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Harikulade bir Sivas Mahmut Erdal türküsüydü. Mah Cemal'in güneş midir, ay mıdır dedik. Şimdi ise Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Bu sefer bir diğer üstadımız, ustamız Aşık Mahsuni Şerif'ten derlenmiş. Hele bak saçlarıma kar yağdı diyeceğiz bir diğer ismiyle. Dağlar duman böyle.

Teşekkür ediyorum. Benim de çok sevdiğim bir Mahzuni Şerif türküsüydü. Dağlar duman böyle dedik. Şimdi ise Elazığ yöresine gidiyoruz. Mehmet Özbek hocamız Hafız Osman Öge'den derlemiş. Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı diyoruz.

konusuydu. Değerli eşlikleriniz için de bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Şimdi Tokat Zile'deyiz tekrar. Ali Ekber Çiçek'ten, Ali Ekber Çiçek Sadık Doğanay'dan derlemiş. El vurup yaremi incitme tabip diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Sadık Doğanay'ın çok güzel bir türküsüydü. El vurup yaremi incitme tabip dedik. Ve şimdi Kayseri'deyiz. Emin Aldemir Halil Sapmaz'dan derlemiş. Aşağıdan gelir hozalı gelin diyoruz.

Ellerinize sağlık. Aşağıdan gelir, hozalı gelin dedik. Şimdi ise Kayseri'den Gaziantep'e gidiyoruz. Ahmet Yamacı derlemiş. Bahçalarda mor meni diyeceğiz.

Hem görüyorsunuz, göremiyorsunuz da duyuyorsunuz yani. Hem çalıyorlar hem eşlik ediyorlar türkülere. İstanbul Radyosu'nun kıymetli, birbirinden değerli sanatçılarına bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Evet, içinizden geliyor. Ben de çok mutlu oluyorum değerli eşliklerinizle. Her zaman katılabilirsiniz, hep birlikte söyleyebiliriz. Yine Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Şimdi Nizamettin Ariç'ten derlenmiş Yeni Hamamın Üstüyem diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 21.53'ü gösteriyor ve yavaş yavaş artık programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben bir kez daha emeği geçenlerin isimlerini söylemek istiyorum şimdiden. Yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Yaşar Taner, kemanede Burhan Elmas, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan. Bir başka Türkiye'vi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle diyoruz. Şimdi ise sıradaki türkümüz yine Diyarbakır yöresinden Ahmet Yamacı Yusuf Tapan'dan derlemiş. Aşk bağrımda yar açtı diyeceğiz.

0: dost gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Name nazlı yarin haki payına, benim için yüzün sür kerem eyle. Secde kılan kaşlarının yayına, bir dem divanına dur.

Kerem eyle. Programımızda ilk olarak Tokat-ı Almus suresinden derlenen Hüseyin Yıldız kaynaklı bir semah dinlediniz. Sözleri Aşık Sıtkı'ya ait semahı Saime Cantürk seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Denizli Çal yöresinden derlenen Musa İnan kaynaklı bir sevda türküsü dinleyelim. Bana kara diyen Dilber, kaşların kara değil mi? Yüzümü güldüren gelin, gözlerin kara değil mi? Ahmet Yamacı'nın derlediği, sözleri Karacaoğlan'a ait türküyü Cengiz Özkan çalıp söylüyor.

Arz eyledim dostu görmeye geldim. Ne keremdir dostum cemalin gördüm. O güzel cemalin seyran eyledim. Ne keremdir dostum cemalin gördüm. Malatya Arapkir yöresinden derlenen Aşık Süleyman Elver kaynaklı bir deyiş dinlediniz. Sözleri Aşık Hüseyin'e ait deyişi Süleyman Yıldız seslendirdi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı sözleri Aşık Güzide Ana'ya ait bir deyişle devam ediyor.

Sana bir nasihatim var. Gel yanıma hele kardeş. Uzaktan ayrayıp gezme. Gitme dilden dile kardeş. Turan Engin'in Kurbani Kılıç'tan derlediği, sözlerini Aşık Güzide Ana'nın Katiba Mahlası ile yazdığı bir deyişini dinlediniz. Güler Duman seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Güzide Ana'yı tanıyalım. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen, araştırmacılar tarafından 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı saptanan Güzide Ana, Hacı Bektaş Veli Dergahı postnişlerinden Feyzullah Celebi'nin kızıdır. Alevi Bektaşi aşıklık geleneği içerisindeki kadın aşıklarımızın önde geleni olan ve ileri düzeyde edebiyat ve felsefe eğitimi gördüğü araştırmacılar tarafından kabul edilen Güzide Ana'nın günümüze az sayıda şiiri ulaşabilmiştir. Şiirlerinde Güzide, katibi veya

katiba mahlaslarını kullanan Güzide Ana'nın kabri Hacı Bektaş Veli dergahındaki Hazret avlusunun sol tarafında bulunan terastadır. Hak aşığı Güzide Ana'yı saygıyla anıyoruz. Şimdi Aşık Güzide Ana'nın bir deyişinde Aşık Dertli Divani'yi dinleyelim. Bulandı aşkımın seli, acep şimdi durulmaz mı? Hüsnün gördüm oldum deli, akıl başa derilmez mi?

Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Dertliyim derdime dermana geldim. Dertlerden kurtaran Bektaş-ı Veli. Dertliyim derdime dermana geldim. Asıl adı Hasan Albayrak olan Aşık Pervane kaynaklı Güzide Ana'nın bir deyişini dinlediniz. Hüseyin Albayrak çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Bu programı Ahmet Tuzlu ile birlikte hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Semahat Şallı var.
1: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Tuzlu. Bugün Irak Türkmen sanat dünyasının önemli isimlerinden birini anmak üzere bir aradayız. Ressamlığıyla, hattatlığıyla, şairliğiyle, müziğe olan ilgisiyle ve çok yönlü kişiliğiyle tanınan, Irak'ta resim sanatının gelişmesine önemli katkılar sağlayan Mehmet Mehdi Halil'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad edeceğiz.
0: Mehmet Mehdi Halil, 1906 yılında o dönemde Kerkük'e bağlı bir ilçe olan Tuzhurmatu'da Molla Mehdi Halil'in oğlu olarak dünyaya geldi. Sanatın içinde büyüdü. Babası ve amcası Arapça hat sanatında usta isimlerdi. Ancak Mehmet Mehdi Halil sadece hat sanatıyla değil, resim ve şiir alanındaki yeteneğiyle de kendisini gösterdi.
1: Onun çizim yeteneğinin gelişmesinde en büyük etkiye sahip olan kişi babasıydı. Babası sayesinde resim sanatına yönelen Mehmet Mehdi Halil, ilerleyen yıllarda klasik resim tekniğinin önemli isimlerinden biri haline geldi. Doğuştan gelen yeteneğini yıllar içerisinde deneyimleriyle geliştirdi. Özellikle renkleri ve boyaları bir araya getirmekte oldukça başarılıydı. Klasik tekniğe bağlı kalmasına rağmen kendisini tek bir anlayışla sınırlamadı. Farklı çizim teknikleriyle ilgilendi. Kendi sanat anlayışını

0: oluşturarak özgün eserler ortaya koydu.
1: Mehmet Mehdi Halil'in sanat yolculuğu eğitim hayatıyla birlikte ilerledi. İlk öğrenimini Kerkük'te tamamladı. Ardından Bağdat'taki yüksek

0: okuldan mezun oldu. Henüz genç yaşta öğretmenlik yapmaya başladı. İlk görev yerlerinden biri Revandız İlçe Okulu'ydu. Burada resim öğretmeni olarak çalıştı, daha sonra doğduğu topraklara Tuz Hurmatu'ya tayin edildi. Tuz Hurmatu'nun ilk öğretmenlerinden biri oldu.
1: 1938 ile 1947 yılları arasında Tuz Hurmatu İlkokulu'nun müdürlüğünü yaptı. 1949 ve 1950 yıllarında Tuz Hurmatu Erkek Lisesi'nde resim dersleri verdi. Ardından Kerkük Erkek Lisesi'ne atandı. Burada uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Fakat Mehmet Mehdi Halil için öğretmenlik yalnızca bir meslek değildi. Sanatla iç içe yaşadığı bu yıllarda sergilere katılmaya, üretmeye ve resim sanatını geliştirmeye devam etti. Mehmet Mehdi Halil'i anlatırken onu yalnızca bir ressam olarak tanımlamak eksik kalır. Çünkü o sanatın birçok alanıyla ilgilenen çok yönlü bir sanatçıydı. Resim, hat, tezyin, heykel, şiir ve müzik. Tüm bu alanlarda Irak'ta tanınan bir isim haline geldi.
0: Klasik resim sanatını diğer sanat anlayışlarının temel dayanağı olarak görüyordu. Ancak klasik tekniğe bütünüyle bağlı da değildi. Sürrealist çalışmalar da yaptı. Fakat kendi anlayışına göre bunların sanat değil, daha çok bir zanaat olduğunu ifade ediyordu. Rönesans döneminin büyük ressamlarına hayranlık duyuyordu. Leonardo da Vinci, Botticelli ve Michelangelo onun hayranlık duyduğu isimler arasındaydı.
1: Sanat kimi zaman bir tuvalde renklerle, kimi zaman bir kalemde çizgilerle, kimi zaman da bir ezgide hayat bulur. Mehmet Mehdi Halil'in sanatla iç içe geçen yaşamında müziğin de ayrı bir yeri vardı. Şimdi onun hatırasını yaşattığımız bu programda sözün ve ezginin buluştuğu güzel bir Türkmeneli Kerkük türküsüyle yolumuza devam ediyoruz. Al ipek, yeşil ipek, kaytan ederler. Vay nene, namurad olum, böhten ederler. Nacizane benim sesimden dinliyorsunuz.

0: Mehmet Mehdi Halil'in klasik resimde öne çıktığı alanlardan biri de fotoğrafları büyüterek onları canlı, sanatsal tablolara dönüştürmesiydi. Bu anlayışla ortaya koyduğu eserler arasında Çiftlikte Köylüler, Çamaşır Yıkayan Kadın, Yetim Çocuk ve Aksu Nehri'nin Taşması gibi çalışmaları bulunuyordu. Bir sanatçının ardında bıraktığı eserler zaman geçtikçe onun hayatının sessiz tanıkları haline gelir. Mehmet Mehdi Halil'in tabloları da bugün onun sanat anlayışını ve dünyasını anlamamız için önemli bir miras niteliğindedir.
1: Mehmet Mehdi Halil'in sanat hayatındaki en önemli yönlerinden biri de yalnızca kendi eserlerini üretmekle kalmamasıydı. Kerkük'te görsel sanat akımının gelişmesine katkı sağlayan öncülerden biri oldu. 1952 yılında birkaç meslektaşıyla birlikte Sanat Dostları Topluluğu adı altında bir sanat grubu kurdu. Bu oluşum daha sonra Kerkük Sanatçılar Topluluğu adıyla çalışmalarına devam etti. Amacı sadece resim yapmak değildi. Sanatı paylaşmak, sanatçıları bir araya getirmek ve Kerkük'teki sanat hayatını canlı tutmak da önemliydi.
0: Topluluğun ilk resim sergilerinden biri Gazi İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi. Bu sergiyi 1956 ve 1957 yıllarındaki sergiler takip etti. 1958 yılındaysa Irak'ta Cumhuriyet'in ilk yıllarında düzenlenen 4. sergide Mehmet Mehdi Halil'in yanı sıra Kerkük'ten birçok sanatçı da yer aldı. Böylece onun sanat hayatı yalnızca kendi eserleriyle değil, yetiştirdiği ve desteklediği sanat ortamıyla da anlam kazandı.
1: Mehmet Mehdi Halil yalnızca kendi eserleriyle değil, sanata kazandırdığı isimler ve oluşturduğu sanat ortamıyla da iz bıraktı. Onun hayatında sanatın farklı dalları birbirini tamamlarken, müzik de bu dünyasının önemli bir parçasıydı. Şimdi bu güzel Türkmeneli Kerkük türküsüyle Mehmet Mehdi Halil'in hatırasını yaşatmaya devam ediyoruz. Ve benim sesimden dinliyorsunuz, Tütüncü İzzet diyorum.

0: Mehmet Mehdi Halil'in yetenekleri resimle de sınırlı değildi. Fevkalade bir hattattı. Müzikle ilgileniyor, marangozlukla uğraşıyordu. Şiir yazıyordu. Hat sanatında da çok sayıda eser ortaya koydu. Onun sakin ve ağırbaşlı kişiliği de çevresinde tanınan özelliklerinden biriydi. Sanatın farklı alanlarında kendisini geliştiren Mehmet Mehdi Halil, hayatı boyunca üretmeye devam etti. Ve onun için sanat yalnızca kişisel bir başarı değildi. Sanatını ülkesi için kullanabilmekten mutluluk duyuyor, bir ressam olarak hemşehrilerine karşı borçlu olduğunu düşünüyordu.
1: Mehmet Mehdi Halil'in sanat hayatındaki en önemli başarılardan biri ise 1962 yılında gerçekleşti. İrşad, yani Kültür Bakanlığı, ünlü bilim ve düşünce insanı Elkindi'nin doğumunun birinci yılını kutlamak amacıyla bir resim sergisi düzenlemeye karar verdi. Bağdat Elkindi Festivali Komitesi tarafından düzenlenen yarışmaya yüzlerce Iraklı ressam katıldı. Mehmet Mehdi Halil de bu yarışmaya katılan sanatçılardan biriydi. Ve onun yaptığı Elkindi tablosu diğer eserlerin arasından sıyrıldı. Sonuç olarak komite filozof Elkindi'nin en güzel tablosu olarak Mehmet Mehdi Halil'in eserini seçti. Tablo Elkindi'nin doğum günü kutlamasında sergilendi. Uzun bir aradan sonra Bağdat'taki halk salonunda da sanatseverlerle buluştu.
0: Mehmet Mehdi Halil'in bu başarısı sadece kendisi için değil, Kerkük ve Irak Türkmen sanatı çevresi açısından da önemliydi. Tabloyu gören Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği, "Bu sanatçı daha önce neredeydi?" sözü sanatçının o güne kadar yeterince fark edilmeyen değerini ortaya koydu. Bu başarı Mehmet Mehdi Halil'in Irak'ın önemli ressamları arasında yerini daha da sağlamlaştırdı.
1: Mehmet Mehdi Halil resimlerini çoğunlukla sulu boya ve yağlı boya ile yaptı. Klasik resim tekniğinin önde gelen isimlerinden biri kabul edildi. Ancak farklı tekniklere olan ilgisini de hiçbir zaman kaybetmedi. Arap hat sanatıyla ilgili çok sayıda eser verdi. Resimlerinin önemli bir bölümünü arkadaşlarına ithaf etti. Bu küçük ayrıntı bile onun sanat anlayışındaki insan

0: unsurunu gösteriyor. Çünkü onun için sanat yalnızca tuval üzerinde oluşan renklerden ibaret değildi. Dostluklar, yaşanmışlıklar, şehirler ve insanlar da eserlerinin bir parçasıydı.
1: Mehmet Mehdi Halil için sanat insanla ve hayatla iç içeydi. Dostlukları, yaşanmışlıkları ve yaşadığı şehirler eserlerine yansıyan duyguların da kaynağıydı. Şimdi bu duyguların izinde, sözleriyle ve ezgisiyle gönüllere dokunan bir Türkmeneli Kerkük türküsüne kulak veriyoruz.
0: Ve yine benim sesimden dinliyorsunuz. Sürmeli, sürmeli, bilmem nereli.

0: Mehmet Mehdi Halil ömrünün son günlerinde çalışmasına engel olan bir rahatsızlığa yakalandı. Sanatla geçirdiği uzun yılların ardından 11 Eylül 1974 tarihinde Kerkük Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Naaşı doğduğu topraklara Tuz Hurmat'taki büyük mezarlığa defnedildi. 1906 yılında Tuz Hurmat'ta başlayan hayatı 1974 yılında yine kendi memleketinin topraklarına emanet edildi.
1: Bugün Mehmet Mehdi Halil'i yalnızca bir ressam olarak anmadık. Onu bir öğretmen, bir hattat, şair, müzisyen, sanat emekçisi ve Kerkük'teki sanat hayatının öncülerinden biri olarak hatırladık. Onun hayatı bize bir sanatçının yaşadığı topluma nasıl iz bırakabileceğini gösteriyor.
0: Bir fırça, bir kalem, bir tuval ve sanatına duyduğu inanç bazen bir insanın ardından bıraktığı en güçlü mirasa dönüşebiliyor. Mehmet Mehdi Halil de ardında yalnızca tablolar bırakmadı. Kerkük'ün sanat hayatına katkı sundu. Sanatçıları bir araya getirdi. Öğretmenlik yaptı. Hat sanatına eserler kazandırdı. Ve kendi topraklarının kültürünü sanat yoluyla geleceğe taşıdı. Ardından yıllar geçse de onun adı, eserleri ve sanat anlayışı yaşadığı toprakların kültürel hafızasında yer almaya devam ediyor. Türkmen Elinin Sesi programı ekibi olarak 11 Eylül 1974 yılında Kerkük'te hayata veda eden Irak Türkmen sanatının değerli isimlerinden Mehmet Mehdi Halil'i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.
1: Ve size Mehmet Mehdi Halil'in doğduğu topraklardan Tuz Hurmatu'dan bir türküyle veda ediyoruz. Kaynağı Ekrem Tuzlu'ya ait olan bu türküyü Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Mehmet Mehdi Halil'in ruhu şad olsun.
0: Sanatı ve bıraktığı iz gelecek nesillere ışık olsun. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın.

0: TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda sazıyla ve sözüyle sevgili Berkay Toker'i ağırlıyoruz. Hoş geldin sevgili Berkay. Dinleyicilerimize biraz kendinden bahseder misin lütfen?
1: Merhabalar, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Aslen Niğdeliyim. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteyi Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda ses eğitimi bölümünden mezun olarak bitirdim 2020 yılında. Kadim kültürümüzün mirasını elden geldikçe taşımaya çalışan bir müzisyenim, bir genç olarak karşınızdayım. Türkülere gönül verdik. Halihazırda sahnelere çıkıyorum, bağlama dersleri veriyorum. Bu şekilde müzik hayatıma devam ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Türkülerimize geçelim istersen. Berkay Toker ilk olarak İbrahim Erdem'den alınan Malatya yöresine ait bir türküyle mikrofona gelecek. Kime kin ettin de giydin alları?

0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi de Bedri Aysel'in Hafız Celal Sevimli'den derlediği Diyarbakır yöresine ait bir türküyü Berkay Toker'in sesinden dinleyeceğiz. Kırklar Dağı'nın düzü.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Türkü yolculuğumuz Sadık Miskini'den alınan Kars yöresine ait bir türküyle devam ediyor. Berkay Toker seslendiriyor. Diledim ki nazlı yâre gideyim. Her yandan yolumu çevirdi dağlar.

programımıza Salih Dündar'dan alınan Erzincan yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Berkay Toker seslendiriyor. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı.

Çok teşekkür ederim Berkay, ağzına sağlık. Sırada Aşık Ali İzzet Özkan'dan alınan Sivas yöresine ait bir türkümüz var. Berkay Toker seslendiriyor. Mühür gözlüm, seni elden sakınırım, kıskanırım.

Teşekkür ediyorum Berkay. Çok sevilen bir türküyü senin ağzından, senin yorumunla dinlemiş olduk. Programımızın şimdiki durağı Balıkesir Edremit. Şükran Kip'ten alınan türkümüzü konuğumuz Berkay Toker seslendiriyor. Edremit'in gelini kınalamış elini.

0: Sevgili Berkay, sazına sağlık, sözüne sağlık. Programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersin?
1: Evet, benim için radyo yayınlarında yer almak mutluluk verici. Beni bugün burada misafir olarak ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Umarım dinleyenler hoşnut kalmıştır. Herkes sağlıcakla kalsın.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Berkay Toker'in sesinden dinleyeceğimiz Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Ayva turunç narım var, benim ahuzarım var. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Evet, aziz, kıymetli, değerli dinleyicilerim. Yine Aşık Dili Ne Söyler programı ile sizlerle beraberiz. TRT Türk'ümüzde sizlerin türkülerinizi siz dinlerken sizlere anlatacağız, söyleyeceğiz. Değerli arkadaşlarım var stüdyomda ve program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi, ben programı hazırlayan sunan Aşık Nuri Çırağı. Bizden size dolu dolu selam olsun, tekerinize taş değmesin. Allah yurdumuza, milletimize, devletimize iyilik ihsan eylesin. Birliğimize, beraberliğimize hel gelmesin efendim diye dua ederek başlıyoruz. Efendim çok değerli bir usta var stüdyomda, değerli arkadaşımız İhsan Yavuzer. Yavuzer hoş geldin, sefa geldin.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk Nur abi.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın, iyisin inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Hadi bakalım, Allah'ım iyilik versin. O zaman ne yapacağız? Hiç durmadan zaten kısacık bir zamanımız var. Evet. Sizden türküler dinleyeceğiz. Bugün seni çok söyleteceğim inşallah. Hemen buyur, söz saz sizin efendim.

0: Eyvallah sevgili Yavuzer. Gezdiren sen değil misin? Abudene gezdirir, nasip gezdirir. Evet. Gurbet gezdirir, sevgili gezdirir. Ama senin Türk'ün sevgilinin gezdirdiğini evet. Efendim ifade ediyor. Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Sen de sağ ol abi.
0: Böyle gezmişler. Yani bir düşünün, Kerem tak İsfahan'dan kalkmış Kayseri'ye kadar git. Neymiş? İşte bir saçı aslıdır. Gönül meselesidir. Ama bunun arı durusu çok güzeldir. Teşekkür ediyorum. O zaman bir başka türkünü dinleyelim. Buyurun.
1: Tamam abi. Bu da bizim Palandöken'de oturup da Nur abi, başımdan çok acı olay geçmesi. İki çocuğumun mezarı Palandöken'in yamazında ve şimdi orası, o bahçemiz viran olmuş. İşte oraya yazmıştım, o çok uzun güzel. Bir hikayede. Şöyle bir şey seslemiştim.
0: Allah rahmet etsin çocuklarını, sana da sabır versin.

0: Eyvallah.
1: Evet abi.
0: Gayet de güzel ölmüşsün. Hani bir atasözümüz var ya, ateş düştüğü yeri yakar ya.
1: Evet abi, öyle zaten.
0: Allah rahmet etsin çocuklarına da, sana da sağlık versin İsa. Sevgili dostlarım, bilemiyorum kimin olduğunu da, belki de biliyorum, şu anda hatırıma gelmedi. İkbala zaval olmaz ki, ne var ki sende kemal var. Mağrur-u kemal olma ki arkasında zaval var. Tek başıma kalsam dünyada boyun eğmezdim. Ne sultana ne hana, viran olası hanede evladı ayel var demiş adam. İş bu. Aşık dili ne söyler? Efendim böyle söyler işte, bunları anlatır. Çok teşekkür ettim İhsancığım sen. Evet, hele bir tane daha devam et bakalım.

0: Eyvallah. Bütün gelenler dünyanın boş olduğunu söylemiş. Evet. Şairler, aşıklar da bu konuları ihtiva eden türküler söylemiştir, yazmışlardır. Siz de böyle örmüştünüz. Teşekkür evet, ederim. Gayet güzeldi. İhsancığım, ne yapıyorsunuz? Erzurum'da ne iş görüyorsunuz? Sanatsal hayatınız nasıl gidiyor?
1: Nur abi, Nur Usta, sanatsal hayatımız Büyükşehir Belediye'mizin Yoncalık'ta temelli kıraathanesi diye bir yer açtı bize. İşte insanlarımıza hizmet, kültür hizmeti. Bir yandan da böyle yakın yerlerde programlarımız oluyor. İşte nereye görevlendiriyorsalar oraya gidiyoruz.
0: Çok güzel.
1: Yani aşıklar boş kalmıyor, buradaki aşıklar. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendi ve Kültür Daire Başkanımız Ergün Engin Bey'le. Gerçekten sevdi mi, aşıklığı sevdi mi, kültürü sevdi mi, yani bize ön veriyor yani.
0: Çok teşekkür ederim. O isimlerini bahsettiğin zat-ı muhteremlere, sayın başkanlara teşekkür ediyorum. Yani bu milli kültüre kim sahip çıkıyorsa ondan Allah razı olsun. Çünkü hakikaten aşıklar göründüğü gibi değildir. Aşıklar perişandır, zavallıdır, takvadır. Yani böyle sazını sırtına vurmuş aylarca, yıllarca evine gelmemiştir.
1: Evet abi.
0: Nedir derdi ama evet. Sağ olsunlar efendim, büyük şehrimiz. Teşekkür ederiz onlara. Müteşekkiriz. Çünkü aşıklara çok güzel bir yer yapmışlar. Çok da güzel efendim.
1: Tabii ki abi, bundan önce 1976'lardan tut ta ki 90'lara kadar Aşıklar Kahvesi öncülüğünü siz yaptınız. Allah razı olsun. Nice aşıklar da o kahvede yetişti, kahvenizde. Biz de öyle. Ben Mevdisa'nın yanından ayrıldığım zaman hemen direkt kahveye geldim. Bir tutanak, bir dal.
0: Tabii canım tabii. O günkü o kahveler bir mektepti.
1: Reyhaniler, ondan sonra Çobanoğlular, ondan evet. Sonra Nuri Çırağı Usta sağ olsun. Sizin de bize katkınız oldu. Bu bize bunu göstermeseydiniz zaten biz böyle bu hale gelmezdik. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayatımdan razıyım abi. Sanatımdan da razıyım ama bazı da eksiklikler oluyor.
0: Ya olacak zaten. Bakın Cenab-ı Allah dağları da değişik yaratmış. Alçaklı, yüksekli, dereli, tepeli. İnsanın her günü yağbal içinde olursa mutlu olamaz.
1: Doğru, o da doğru.
0: Yani muhakkak ki

yoruyorsunuz bizi. Sade kendi nefsimizi öldürmeye çalışırız.

Geçmişten bugüne miras kalan uyanık sesler gecenin serinliğinde içimizi ısıtıyor. Sazın ve sözün buluştuğu bu özel saatlere hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgileri başlıyor. Programımız Ali Ekber Çiçek'e ait Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Emine Koç sizlerle. Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Malatya türküsünü Bahattin Karakoç söylüyor. Kınalı kekliğim indi pınara, kırıldı kanadım, kaldım avara.

Hüseyin Yaltırık ve Reyhan Altınay'ın Pınar Halaç ve Halil Rıfat'tan derlediği Afyon türküsüyle Hale Gür sizlerle. Önüne gucanmış yandımdan önlük, içerim yanıyor yar göynük göynük.

Süleyman Yıldız'ın İsmail Dede'den derlediği Tunceli türküsünü Semra Bağcı söylüyor. Nedir benim melül mahzun gezdiğim, ağlayıp gezdiğim hep senin için.

Değerli dinleyenler, programımız bir Kırşehir türküsüyle devam ediyor. Nida Tüfekçi'nin Şemsi Yastıman'dan derlediği bu türküyü Cengiz Özkan yorumuyla dinliyoruz. Yürü güzel yürü, saçın sürünsün, aç beyaz gerdanı, sinen görünsün.

Muhlis Akarsu'ya ait Sivas türküsünü Gülseren Erdağ söylüyor. Zalim felek, duymadın mı sesimi? Sen yaralı değilsin ki bilesin. Duymadın mı matemimi, yasımı? Sen yaralı değilsin ki bilesin.

Diyarbakır yöresine ait bir türküyle programımız devam ediyor. Ali Ekber Çiçek'e ait bu türküyü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Oğul bugün yar içerden, oğul kes bağrımı yar içerden.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Süleyman'dan derlediği Sivas türküsünü Tuncay Kemertaş söylüyor. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında.

yapıyor. Hakkı Coşkun'a ait bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen derledi. Gülşen Kutlu mikrofonda. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter. Bülbülün figanı aleme yeter.

Azize Tözemin, Sarı Recep'ten derlediği Kastamonu türküsünü Ulaş Kurtuluş'unu söylüyor. Üç güzel oturmuş iskambil oynar, iskambil üstüne bülbüller konar.

Haldun Karabudağ'ın derlediği Çankırı türküsüyle Hediye Hüseyin sizlerle. Yanık çayırlarda çimen biter mi? Oğulsuz evlerde duman tüter mi?

Erol Parlak'ın Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Ahmet Turan Şan söylüyor. Şad olup gülmedim eller içinde, benim gülüm soldu güller içinde.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkü Evi programıyla sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Yaşar Taner, kemanede Burhan Elmas, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak Kırşehir'deydik ve köprüden geçti gelin dedik. Şimdi ise Zile'ye gidiyoruz. İzzetli hürmetli bilirim seni diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Sadık Doğanay'ın güzel bir türküsüydü. İzzetli hürmetli bilirim seni dedik. Maltepe'den Ali Arslan ve ailesi için de bir türkü geliyor şimdi. Bu sefer Gaziantep'teyiz, Sarılar Köyü'ndeyiz. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Hüseyin Kırmızıgül'den derlemiş. Gönül gurbet ele varma diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Gaziantep'teydik. Gönül Gurbetel'e varma dedik. Şimdi ise Sivas yöresine gidiyoruz. Mahmut Erdal'dan derlenmiş. Mah cemalin güneş midir, ay mıdır diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Harikulade bir Sivas Mahmut Erdal türküsüydü. Mah Cemal'in güneş midir, ay mıdır dedik. Şimdi ise Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Bu sefer bir diğer üstadımız, ustamız Aşık Mahsuni Şerif'ten derlenmiş. Hele bak saçlarıma kar yağdı diyeceğiz bir diğer ismiyle Dağlar Duman Böyle.

Teşekkür ediyorum. Benim de çok sevdiğim bir Mahsuni Şerif türküsüydü. Dağlar duman böyle dedik. Şimdi ise Elazığ yöresine gidiyoruz. Mehmet Özbek hocamız Hafız Osman Öge'den derlemiş. Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir Elazığ türküsüydü. Değerli eşlikleriniz için de bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Şimdi Tokat Zile'deyiz tekrar. Ali Ekber Çiçek Sadık Doğanay'dan derlemiş. El vurup yaremi incitme tabip diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Sadık Doğanay'ın çok güzel bir türküsüydü. El vurup yaremi incitme tabip dedik. Ve şimdi Kayseri'deyiz. Emin Aldemir Halil Sapmaz'dan derlemiş. Aşağıdan gelir hozalı gelin diyoruz.

teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim görüyorsunuz, göremiyorsunuz da duyuyorsunuz yani. Hem çalıyorlar hem eşlik ediyorlar türkülere. İstanbul Radyosu'nun kıymetli, birbirinden değerli sanatçılarına bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Evet, içinizden geliyor. Ben de çok mutlu oluyorum değerli eşliklerinizle. Her zaman katılabilirsiniz, hep birlikte söyleyebiliriz. Yine Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Şimdi Nizamettin Ariç'ten derlenmiş Yeni Hamam'ın Üstüyem diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 21.53'ü gösteriyor ve yavaş yavaş artık programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben bir kez daha emeği geçenlerin isimlerini söylemek istiyorum şimdiden. Yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefi ve bağlama sanatçımız Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Yaşar Taner, kemanede Burhan Elmas, bas gitarda Emrah Günaydın.

Aydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan. Bir başka Türkiye'vi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle diyoruz. Şimdi ise sıradaki türkümüz yine Diyarbakır yöresinden Ahmet Yamacı Yusuf Tapan'dan derlemiş. Aşk bağrımda yar açtı diyeceğiz.